0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreyi ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.
3: Başlıyor. Başlıyor.
0: Yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.
3: Başlıyor. Başlıyor.
0: Olmak yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreyi ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan,

0: Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar tekrar sizlerle birlikte olduğumuz için burada güzel güzel sevinmişti ve sizlerle birlikte olmak istiyorum. Gerçekten böyle iki saat bol bol bir müziklerle birlikte olmak isterken hareketi parçalarını ne yaparız? Neşeli Pazar'da dinleriz evet. Evet, Neşeli Pazar'dan ilk açılışımız Sinan Özen'den açtık güzel bir parçayla. Sağlam bir şeyler olmaz diyor. Gerçekten bir şeyler olur mu? Olmaz mı? Bilemezsin sen gözlemez. Yarını. Dünü değil de yarını. Ne olacağı bellisiz. İnsanoğlu. Yarın ne olacağını. Yani hayat dönüyor. Gidiyor. Bitiyor. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz. Geçmiş olan Kurban Bayramımız mübarek olsun derken herkesin de şöyle bir Kurban Bayramını kutladık. Geçen hafta da böyle iki gün önce yayınlıyor yani pazar günü programda çarşamba günü Kurban Bayramı olduğundan. İki gün sonra da hatırlatalım böyle pazar günü. Her pazar günü Neşeli Pazar sizin kurbanınız mübarek olsun derdik. Ne yapıyoruz sevgili dostlarımız? Hızlıca programımıza devam ederken yani bazen böyle arada fırtına çıkarken mikrofon kulaklık arasında böyle pürüzler olabiliyor sevgili dostlarımız. Ne yapıyoruz? Sizlerden gelen isteklerinizi bekliyoruz derken 0653-20-50-46 derken.
1: Neşeli saatler.
0: Evet, neşeli saatlere arıyorsunuz. Evet, şu an bir bakıyoruz. Bakın. Bena Kartal'dan gelecek. Güzel parçalardan bir tanesi. Emmioğlu diyor. Harbiden gelsin bakayım. Maşallah. Hadi bakayım. 0653 20 50 46'ya isteklerinizi bekliyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken sevgili dostlarımız, ben Karar Kartal'dan dedik. Emmoğlu güzel bir parçalardan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Evet, istekler de gelmeye başlarken şöyle bir bakıyoruz. Evet, şöyle bir WhatsApp'a bakalım. Kim yazmış? Evet, Sibel Hanım yazmış. Merhaba Murat abi demiş. Geçmiş olan kurban bayramınızı kutlarız demiş. Vallahi biz de sizin kutluyoruz. Evet, sıradaki parçayı bana gönderirsen bütün sevdiklerim sırayla sizi dinliyoruz. Sabırla bekledik böyle 15 saatini. Vallahi adı üstüne neşeli pazar olmak değil mi? Kolay değil mi yani gerçekten? Evet, Selim Hanım'a da çok teşekkür ederken sıradaki parçamız hangisi gelsin bakayım? Ya Barış Vancı mı gelsin? Ya da Mazız Ersoy mu gelsin? Bak-

0: Evet sevgili dostlarımız, içi boş insanların bu dünyada yeri yok dedi. Gerçekten böyle Selma Hanım'a
1: neşeli da, saatler.
0: Selma Hanım'a da çok teşekkür ederken isteklerde devam ederken 0653-2050-46 isteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlarımız. Şöyle bakıyoruz, sırada ne var bakayım. Sırada şu an Mazız Ersoy vardı demin biraz evvel. Ne diyor o parçalardan bir tanesi? Vallahi ben sürpriz olsun diyorum. Söylemeyeceğim. Gelsin bakayım. Evet, dert yoldaşım, dert yoldaşım diyor. Vallahi gerçekten böyle parçalardan bir tanesi. Gelsin bakayım. Mazda Ersoy'dan geliyor. 0653-2050-46'ya isteklerinizi beklerken...

Evet. Evet sevgili dostlarımız, böyle kendimi kaptırdım yani gerçekten. Mazlumaya söylenen midir? Nasıl desek, dert ortağım mı? Evet, şöyle bakıyoruz gene WhatsApp'ımıza, bir istek var mı? Var. Evet, bir tane daha gelmiş. Evet sevgili dostlarımız, 0653 20 50 46 derken şöyle sırayla bugün neşemize neşe katacağız. Şöyle bakıyoruz, tam 25 dakikayı geride bırakmışık bilinç saatimize. Ne yapalım? Şöyle sıradaki parçamız, böyle bir sesimizi böyle bir ayarlayalım da. Olmuyor ya böyle, falan oluyor. Evet, Karaköprü'nün neymiş? Karaköprü'nün artık mı? Valla. Uzaktan şöyle bir görelim ki. Urfa sıra gecelerinden bir tanesiymiş. Valla gerçekten şöyle bir. Gelsin bakayım, bir tane çalalım bakayım. Gelsin bakayım. Vallahi iki parça bir çalıyor. Evet, iki parça bir çalıyor o zaman. Şöyle birini durduralım o zaman.

bütün Urfalılara gelsin. Buradaki bütün Urfalı hemşirelerime gelsin. Urfa yöresinden bir parça. Vallahi hiç köfteyi de unutmuyorsunuz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken şöyle bir Urfa yöresinden bir parça dinlemek sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz SMS'de. Merhaba bakalım. Hay uşağım demiş, şöyle bir Karadeniz türküsü çalarsan memnun olurum. Bendeniz neyim yazmış? Yeni yazmış. Bakayım şöyle alta doğru bakayım. Rizeli Mehmet Ağa demiş. Vallahi Rizeli Mehmet Ağa mı olur? Trabzonlu Mehmet Ağa olabilir mi? Olabilir. Gerçekten. Evet, o zaman avuşam ben de size şöyle bir bakıyorum. Başka yolları diyoruz. O parçadan da gönderelim mi? Gelsin mi? Karadeniz mi? Karadeniz'in Trabzon yöresinden bir tanesi. Oy neyleyim neyleyim diyor. Hüseyin Bıçak'tan dinliyoruz. Hadi bakayım gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, güzel bir Karadeniz parçası. Ayşe Maşam derken Hasan arkadaşımız bu ismini güzelce yazdı bize. Evet Merat abi Hasan'ın benden yazmış. Güzelce benden güzel kendine şöyle bir Trabzon yöresinden bir parçasını. Hay nereli nereli mi değil mi? Parçasından bir tanesiydi. Evet şu sesini biraz kısalım bakayım şöyle kulaklığımızı bir ayarlayalım ya. Ne yapıyoruz sevgili dostlarımız? Saatlerimize bakıyoruz. Tam 34 dakikayı geride bırakmışık. Bazen hareketli parçalar var mı? 0653 2050 46. Ne yapıyorsun sevgili dostlarımız? Biliyorsunuz bir bu hafta böyle bir yanıyoruz ya gibi. Evet, 30-35 dereceyi buldu yani sıcaklar. Gerçekten böyle. Hayat mı? Derken WhatsApp'lar da gelmeye başladı. Telefonu tutuyor.

Güzel şarkılarla devam edelim mi? 06-53-20-50-46 kezlerken şöyle bir WhatsApp'ımıza bir baktık. Evet, şöyle bir istek var mı? Yok diyoruz. Ne yapıyoruz? Horkan Alkılmaz gelsin o zaman, güzel bir parçadan bir tanesi. Pınarbaşı Bulgur diyor. Gerçekten böyle Horkan Alkılmaz mı? Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, ufak bir ara verdik, böyle misafirler vardı, aşağı doğru eline verdik. Yani Helmut Efendi'yle beraber sevgili dostlarımız geldik programımıza. Evet evet, tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, birinci saatimizin son 12 dakikası kaldıkken yine programımızı devam ettirelim o zaman. Evet, nerede kalmıştık, isteklerde kalmıştık. Evet, istekler de şöyle gelmeye başlarken 0653 20 50 46 derken, evet sıradaki parçamız bakayım. Ne diyormuş? Evleri önü bulgur diyormuş. Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. O da güzel bir parçalardan bir tanesi. Gelsin bakayım. Şöyle bir bakıyoruz.
2: Yerin aldığına göre soruya başlayabiliriz.
1: Evet, başla bakayım. Vallahi şarkılar nerede olur? Neşe pazarda olur diyoruz.
0: Neşeli sağ.

kendini şöyle bir bakıyoruz. Cevher'den dinliyoruz. Gerçekten güzel bir parçalardan bir tanesi. Ayva çiçek açmış diyor. Ayvalar gerçek çiçek açar mı yani? Evet, son 4 dakikamız kaldı birinci saatimize ve ikinci saatte sizlerle birlikte olacağız. Hadi bakayım, bizden bir yere ayrılmayın. Radyoların frekansıyla oynamayın diyoruz.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Kayseri'de deyince gerçekten böyle bir neydi, güzel bir bahçeydi Kayseri. Aslan gibi Kayseri'li dedikken ne diyeyim, bir şey var sevgili dostlarımız. Hepimize hayırlı akşamlar derken şöyle ikinci saatte. Evet, Kayserilerde de başlık parası yokmuş. Vallahi mi? Gerçekten mi? Gençlere söyle, sesleniyorum burada. Gençlere sesleniyorum. Gelin Kayserili hanımlardan alın. Mantı bedava, bastırma bedava, kızlar bedava. Hadi bakayım. Ne yapalım sevgili dostlarımız? Hızlıyla ne yapıyoruz? Güzel parçalarla devam ederken sıradaki parçamız Devrim Çağlar gelsin. Devrim Çağlar'da güzel bir parçalardan bir tanesi. Evet, şöyle bakıyoruz. 06 53 20 50 46 derken istekinizi de bekliyoruz.

0: ben silemedim.
1: Evet, aşkını silemediler. Gerçekten böyle derin çağlar bir şey. Vallahi ya. Aşkını böyle silinmezmiş. Vay vay vay vay. F0653-2050-46 isteklerinizi beklerken. Evet sevgili dostlarımız, şu an bir istek var. Murat abi, merhaba Murat abi demiş. Şu an 5-6 arkadaşız. Güzel bir hareketli parça çalarsam şöyle bir size sizi aramızda dinliyoruz. Vallahi kim göndermiş? Mehmet arkadaşımız yazmış. Mehmet arkadaşımıza çok teşekkür ederken, yanındaki arkadaşlarına da çok teşekkür ederken, hangi parçadan gelsin o zaman, hareketli parça dedi. Şöyle bir bakıyorum sevgili dostlarımız, Mehmet arkadaşımıza misket gönderelim mi? Bence biz misket gönderelim o zaman. Şöyle bir miskete bakalım. Neredeymiş o misket, bir de vardı. Evet. Kubat'tan gelecek güzel bir misket havası. Ben de burada boş durmayayım o zaman. Ben de şöyle panelleri bırakıyorum. Misketle oynuyoruz. Halba Mehmet arkadaşım, oynadıklarınızı şöyle bir videoya çekin de bana gönderin o zaman. Video bakayım böyle. 0653-2050-46 derken gelsin bakayım Kubat'tan misket.
2: Neşeli saat.

0: dertli oğlum ha. Gözeme sözeme geldik.
1: Ah dertli oğlum ya. Gerçekten dertli oğluklar var mı yani? Olmaz olur mu sevgili dostlarımız? Olmaz olur mu? Gerçekten dertli böyle parçalar, dertli müzikler nerede olur? Neşeli pazarda olur. Evet sevgili dostlarımız, biraz evvel Mehmet arkadaşımız hemen göndermiş resimler bize. Vallahi şöyle 4-5 arkadaş olarak göndermişler. Evet 4-5 meşeli arkadaşlarına resimler göndermişler. Şöyle biraz evvel çaldığım Kubat'tan Mesket havasını. Şöyle bir bakalım o zaman. Sıradaki parçamı şöyle bir Karadeniz türküsünden bir tane çalalım. Erken Ocaklı'dan gelsin gene. Çay biçiliyor, çay diyor. Olacaktan çaycı ama Karadeniz'in meşhur olan çaylardan bir tanesi. Çay içiyoruz bak. Gelsin bakayım. Şöyle bir Karadeniz türküsü Erkan Ocaklı'dan geliyor. Vallahi bu da hareketli parçalardan bir tanesi. Evet, Karadeniz'den geliyor bu parça.

Ahtı. Evet sevgili dostlarımız. Ahtı derinde. Şöyle bir Karadeniz türkülerden bir tanesini çay biçenleri erken ocaklıktan dinledik. Evet, şöyle bir bakıyoruz, güzel şarkılar, güzel parçalar gelirken sırayla geliyor, böyle sırayla söylerken. Şöyle bir bakıyoruz, sağ tarafından mı, sol tarafından mı, sağ mı, sol mu, ben de şöyle bir karıştırdım, bilgisayardan bir sağında bir solunda olduğu için. Evet, şöyle bir bakalım, 0653-2050-46 derken... Özlem Özel'den gelsin güzel bir parça. Hangi parçalardan bir tanesi? Gelsin bakayım, ben dinleyeyim, çalayım. Göndereyim bakayım hangi parçası geliyor. Vay vay vay. Öyle parçalardan bir tanesi var mı? Olmaz olur mu Neşle Pazar?

0: En çok dinlenen radyo programı Neşeli Pazar.
1: Neşeli Pazar.
2: Evet, en çok dinlenen radyo Neşeli Pazar derken sevgili dostlarımız böyle güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet, evet, orada da evet. Trabzon parçasından sonra evet sevgili dostlarımız 52 nerenin evet 52 nerenin Ordu. Evet, Ordu parçalardan bir tanesi. Şöyle bir bakıyoruz. Ordu deyince hangi parça geliyor sevgili dostlarımız? Mustafa Demirkaya'dan gelecek. Oy kemençem kemençem derken aşağım. Hadi baba. Ah uşağımlar da. Ah ah. Bazen böyle Karadeniz türküsüne çalmak isterim ama gerçekten Neşeli Pazar olmak değil, kolay değil yani sevgili dostlarımız. 06-53-20-50-46 derken hadi bakalım 52 Ordu'lu parçalardan bir tanesi gelsin bakayım.

Evet, Ordu'nun parçalarından bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Böyle güzel bir parçalarla devam ederken 06-53-27-46 derken istekleriniz de gelmeye başlarken böyle sevgili dostlarımız. Şöyle bir rahatla türküler mi çalalım diyoruz. Yani sesler duyuyorsunuz panellerin sesini, şöyle bir sağ bir sağ bir sol. Evet.

Of of of of of. Gelmezsek dostumuz Bazı Ersoy'dan dinledik. Güzel bir parçalardan bir tanesiydi. Şöyle bir bakalım sevgili dostlarımız, bir dinleyicimiz yazmış ki şu an gene güzel bir Karadeniz türküsü çalarsan memnun olurum demiş. Bakalım kim göndermiş, şöyle bir bakıyorum. Mehmet Ağa göndermiş. Mehmet Ağa, Mehmetçe. Merhaba Murat abi demiş. Şöyle bir Karadeniz türküsü çalarsan tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu an arkadaşlarından gelen birlikte oturuyoruz derken. Bir de ne yapalım, yine bir gelsin bakalım sıradaki parçamız, gelsin bakalım neymiş. Vay avuşa. Gelsin bakalım. Mehmet arkadaşımdan teşekkürler. Bu parçanız kendine armağan olsun.

Evet, şöyle hamsiyi koyduk tavaya, oynamaya yeğe kaldık diyor derken sevgili otamız, şöyle Karadeniz Türklerden bir tanesini dinledik. Ve sırada saatlerimize bakıyoruz. Vallahi saatler su gibi geçti mi geçmedi mi? Vallahi ben bugün uzun süre Palina arkasındaydım yani. 4 saat böyle kolay değil yani. 4 saat kalmak. Ne yapalım? Kendi programımıza böyle hızlı hızlı parçalarını devam ederken İsmail YK'dan dinleyelim o zaman güzel bir hareketi, parçalardan bir tanesi gelsin bakayım. 06-53-20-50-46 isteklerinizi beklerken İsmail YK geliyor bakayım.

Evet sevgili dostlarım, en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi İsmail Yakan'ın şarkısına adı En Sevdiğim Şarkılar diye yazmış. Gerçekten böyle öyle bir parçalar var mı? Olmaz oğlum yani. Evet, son 12 dakikamız kalmış, 10 dakikamız kalmış. Şöyle bir gene bir parça daha bakalım bana ne geliyor. Öyle bir parçalar var mı? Hadi bakalım dinleyelim son dakikalarımızı daha.

Özgür'den dinledik. İnce Beli'yle derken güzel bir parçadan bir tanesiydi. Son şöyle bir Karadeniz şarkısı daha çalalım o zaman. Erken olacak bundan gelsin o zaman sevgili dostlarımız. Şöyle bakıyoruz son dakikamız. Gelsin bakayım.

İbrahim İbo'dan dinliyoruz. Sevgili otamız, sizlerle böyle programımızın sonuna geldik diyoruz. Evet, bizleri dinleyen bütün sevdiklerime, bütün dinleyicilere kucak dolu selamlar derken, evet, haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kal demeden önce bizi dinleyen herkese buradan kucak dolu selamlar derken, haftaya ne yapıyoruz? Haftaya 17 ile 19 arasında gene bomba gibi parçalanan birlikte olacağız. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Haftaya şöyle ipnen çekiyoruz. İplerini tıkır tıkır ipnen çekeceğiz. Bakalım haftaya neler olacak haftaya. Bakalım sürpriz, sürpriz olsun diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.